0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: Hit FM. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Diyorumuzda keşke 22'den 55 dakika oldu. Kitabım radyo stansası bu. Onda ise Tungi Sahil o zekonu giyeteydi. Barışın hem bir İngizge mine doğrudik. Tungi Sahil'de olsun. Başucu Al Alim. Kengi filerge kadar aman bulayın.

aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb labba, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib, iforing har tomon

Dushan Badancuma gece. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98'de.

Drive Show. Dusan Badanchu Magetia. Soat Yetteda. Azamat Vakundus Honblan. Tongni Birge Karşı Olamiz. FM 98'de.